apçilab suvdan ötkizgan kömülgen saylarımdan ay, süyen kimsin?

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Namçı keç geldiniz?
3: Yol içi oturdum, ortalarım korup kaldım.
1: Hoş kençi.
3: Öpaz yablaşıp durduk.
1: Kençi.
3: Ken, anı alış var ki, alışır. Uşuyla unutken eken onu tabrikledik.
1: İnden kençi.
3: İnden ken, barge kırıp bitti bitti aldık.
1: Uzmam şunlar sana kutup durdum. Ha, uygi keseyiz bulmaz mı da? Nemege barge kırasız?
3: Oza, canım çıkmasın prostacı. Uşu barge bitti, şu nakla sikirip geçerlerdi, şu nakla sikirip geçerlerdi. Vapşi mazak var.
1: Vostaki. Ya ondan kora konsert ki tüşsey bulardı ku.
3: Böyle gel olsa da konserti pivi kümüdü.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostakya.
4: Ne?
1: Haligi, ben anıvı şimdizi küydürüp koydum.
4: En başta kışkırdı. Mene, nima qilamiz endi? Mene, qayg'urma. Hammasi chutki bo'ladi. Boshqa kimga berarsan, ja borsa.
1: Hay, rostdan jahlingiz chiqmayaptimi?
4: Yo'q.
1: Unaqada-chi? Sizga bitta yangiligim bor.
4: Xo'sh.
1: Men bo'ya aptekaga kirdim-da, ular menga ozdiradigan dori bor deyshti. O'shani ertalab olib kelishadi.
4: Men ham kecha aptekaga kirdim. Ozdiradigan dorilar bormi desam, bor deyshti. Faqat plastinka deyshti.
1: Xo'sh, uni qayerga yopishtirarkan?
4: Uni sana o'zingga.

0: radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Şaşırı var. Ve koy kuş koyuyor ağabey bu gene. Keriyle şaşırı var. Aga kerin. Aga şaşırı var. Şaşırı kerin bakayım bana. Koy kuşu. Koyuyor aga. Kerin. Sveji. Şaşırı
3: satıyorsun aga.
2: Şaşırı satıyorum. Kerin aga.
3: Selamat bo'ling.
2: Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshi. Uzr. Charchamasizdan.
3: Aka, qancha bu?
2: 1.5 ming so'm.
3: Yaxshi. Qo'y o'zingizga. Nima yegan, nima yeb katta qilgansiz bu qo'yni?
2: Nima deysiz?
3: Nima yegan, bergansiz, nima yeb katta bo'lgan bu qo'y?
2: Oh, xudo, yana bittasi bo'lib kelishi kerak. Qo'y, yo, qo'yni ko'chaga qo'yib yuborganman, o'zi bir axlat-axlat tutib yurgandi. Hozir keyin so'yib yubordim. Shu sotamiz endi, aka.
3: Odamlar olyaptimi?
2: Olishyapti, biz odam hamma narsa o'radi, ishingiz qilmaydi.
3: Qancha dediz, qancha dediz?
2: 1.5 ming so'm.
3: 1.5 ming so'm, 1.5 ming so'm.
2: Ahlat tutib yurgan qo'yni.
3: Ahlat tutib yurgan qo'y 1.5 ming so'm, 1.5 ming so'm.
2: Yaxshi.
3: Yo'q, olaman, yeyman. Lekin oldin o'zim bir tanishtirib qo'ysam, men san epistansiyadanman. Siz siz hali ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsizmi? Tarqatyapsizmi?
2: Sizda karate darsi bormi? San epistansiyani men o'rgatishimni hamma. Otizmadi.
3: Yig'ishtiring.
2: Yig'ishtiring.
3: Qo'lda nima qilaman? Siz hali siz ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsiz. Grip tarqatyapsiz. Baranni grip.
2: Yangi kasallik chiqdimi? Baranni grip ham chiqdimi endi? Otiz yig'ishtiringmidi?
3: Yo'q, u meni so'zim yig'ishtiring.
2: Otiz nimadi? To'xtab qolyapman, men bunaqasini ko'rmaganman. Otiz yeting.
3: Ishing nima?
2: Ishing nima aka? Oltita shashlik.
3: Yo'q,
2: sakkizta aka. To'rtta jigar, to'rtta go'sht, iltimos. Ishing nima aka? Okay.
3: Ishing nima aka?
2: Yo'q, nimaga? Ahlat yonidan o'tib ketgan shunda.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: Fıldır geç.
2: Orta, öyle sanırım keçi akam gapta içip gırtmaz bu koptu. Üye gelip kineyimge garap.
3: Hatun, köntekimde senge soğuğa bar. Baş harfı ah. Top, ne mi o dediler?
2: Kineyimim kursağım bop gittim. Atırmadı canısı. Sorusalı akamam karap durup.
3: Yok, topamadın. Arap,
2: dediler. İkinci köntekimde yanıp da soğuğa bar. Baş harfı ya. Ne mi o? Top. Dizeli kineyim kursağım bop gittim. Yaltıra közlü üzük mü? Dediler. Şunda akam.
3: Yok. Topamadı. Yan arab.
4: O'ziyam keni rasa xafa bo'lgandilar.
2: Yo'q, bunaqa gaplar keniyam o'rganib ketganlar.
4: O'rta, ko'pchilik to'yi baroy ichgan odamlar qayoqda yotarkina bilmaysanmi?
2: Qatta bo'lardi. Nimaga ichding deb tergamaydigan ko'chada de.

ketken edin külüp külüp yüreğinden yürüp yürüp közün yaşka tolup tolup beni yokla kirgendim sen ya.

0: podcast radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Vay vay asıl zade. Namın çeman bu kim mi popkesi?
2: Kim mi ki bolardı? Ana uken mi gidi?
3: Namın çı bu roy bu yatıptı. Yüz bir sen bu miydi mi? Karayın sıkırtı çıkıp getkenini.
2: Keçi yine yugendim. Bugün yine şuna akıp kepti de nima kili?
3: Nima kigen ozu bunu?
2: Ukemden nima boldu? Karayın popken loy bu getip dedisem. Ortalarım bana popken mal varlık futbol oynaştı dedi.
3: Sen nima iyi nemi şu geplerini eşitip durur değil mi? Uğruşma değil mi?
2: Yapırdım. Karasam üstü boşayam çeng bu getip de. Nima? Sen yam kopta okulup tepiştim etsem. Yo, ortaların futbol oynagende man darvoza bomba oldum deydi.
3: Haa, şuna kadigin. Esinden mi orta sanam çı kıçkinaliginde hut dükken yokşagen kız yediğinde.
2: O oğul bole bu sen azon. Man kız bole man. Kanan kılı bunge okşayma.
3: Kılıkların okşagen devam man de.
2: Barbara man kız bole bugen man.
1: İki dugana.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bunlardan bir gün avtobazanın direktörü ortağı mıydı? Kabineti de otursan, yadan bağdan gəplaşıb, buradan işik rapata şapatan açılıb, işiydi yirib, yetti hektarlı bir açan kayıp geldiler. Ne takılatışı var, ne mümkün mü? Lübay teşke bir usat kırarkenler, kahraman ona ekenler. İkide kollarda tükün, arkalardan ikide kilinlere kayıp geldi. Kilin mi sen kilin? Rumalar durran usaklayıp uğralgen, Aliki iç kustuğunu halleren var, ağzıda tolduk ellesine kellesine sakıç, tarz, tarz, tarz. Oy sakıç diyem, reze çeynesi uut çıkıp derken ben kurmayken, ben bakıyorum. Aliki kaslarına iti yağ, uç tutuyken mi bilmem ben, kaaap, kora. Ularım kırıp, tükünlerimle kırıp, stad üstüye koyuşu da açam gelip ettiler. Ben yakarım, boyge yetti sürpa kalktım, üylemesem bu meyt. Kelin kurgul uzahra'dan hatta biz siz kemey. Bir hatta biz bergin balam, sıra kemlik görme gül. Başın sıra kuvançlardan ve toylardan çıkma gül. Mano toydan tavarruk aş, yiyinler balam, aş bulsun. Kim ki senge hasar kıttı, miyyesige taş yesin. Bu tügünde kazı katıra samsa pamsa digendik. Bunusu da haram olgürü yüzek tükesi digendik. Amin balam, kazan yine en daim güçlü kaynasın. Balaların karşısındadır, impir sakı çaynasın. Allah'a bakma. Dövdüler, atabazanı diriktir etedik ki, can hala, uğur gelip gitti, hala, hazır siz ha, siz sinyarı kilin alıp kıskargen cüde kop, yüredigen var hatta biz hizmette, 7-8 derdi sarı şundadır, baka yürüyün, gerecliğe çıkın bana, sabit kondu beri etsem, arkası da vurdurgen, sadırı buzu bir itertip bir karasayı sürdürgen, işke alıp razım basman bu insin gör elini, bana bugün leyvekle büküp gitti velini. Masa göçtü polo asıdan 10 gündür ki tam yaptı. Keçer asa tatkede de yürek kırgırı yanı yaptı. Umar candı bereydi sen bana şurlik elkeşrak bu yem etmeye bazı sürgen dakim etiç elkeşrak. Bana soylak cekber sotek ozige hiç karameydim. Zaten masa gücüt kılı bu yem işge yaramey. İslam kirde statırı yok güpçe gitem yegilgen. Bir kette din krezmaşın pattavayını yeşip gitgen keçe tuyda yaşballar yergeçvayını teşip gitgen. Şap farası yanmaya diyor, mayla Rus'tan barıp gelsin, ozu tüzeyi kızıkçıyam, beş at gün kalıp gelsin de mege cevap veriyor.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: control sync geçir.
1: Merkez Radyosu'da Fıldırgıç
2: Afiyet Dayaş kız.
3: Ay işteme.
2: Bir dakika gel. Menga vino ve meyveler alıp gelin mümkün bolsa.
3: İltimos kılıp aniqroq etsangiz.
2: 100 gram aroq ve bitta bodring olib kelib qoling.
3: Ana endi aniq bo'ldi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Gorner.
3: Vay tövbe orta. Bola digenem şunaka olov bola değil mi ya? Köyünü karagen şokligini. Kana kılıp çizisliye hayran bana.
2: Vay Nazo. Bu hali hal vas ku. Sen o kendisi hal bozura paytını koru asan de. O bundan hem battar bugün. Hatta ki maktab digiler yamçı ondan bezor.
3: Bekar ustazı her günü nolisi kereye sen o köyün dastıdan.
2: Bu masam ki. Menem mesela keçe yamçı. Derste uxtucusu elektr energiyası. Hattan payda o bolişini bileslenmedise. O kendimi nimet ucağı bergen bilesen mi?
3: Hoş ne madıptı?
2: O yetipti ki elektr energiyası bizege cungliden keladı etse ustazı. Nima gona qidvossansa ukam aytibdiki, nima to'g'ri de? Har doim uyimizda svet o'chsa. Adam eh maymunlari yana elektrni o'chirib qo'yishdi deydilar-ku debdi.
3: O'zicha shu qulida negadir hamma kichkinalarchi gapsi qop-qop bo'lib qolgan. Mani sinimam shularni bittasidan de, bir gaplashib qolsa quloqingni qoqib qo'lingga beradi.
2: Nima deb hunar ko'rsatsan sening nazo?
3: O'qituvchisi eng g'aroyib hodisalarga misol keltiringlar desa, sinim mani oyim bilan adamni to'ylari bitta kunda, bitta vaqtda o'zida bo'lgan desa bo'ladimi?
1: İki dugana.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Zengame ustalere.
2: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi, eshitdilaringmi? Boltani o'g'li chesha armiyadan. İlgeri renginde kan yok idi. İki beti kıpkızıl kumdan da pişken kuze de o kapı ya. Gavda koyuptu. O karım çıraylı bu kötüttü. Ana. Zor. Soçilike bari sıfatırlar. Şu kız izi koyunu sorak geldik. Bir de yamanımız var. Koyun. Oğlunuz ermeyege bargen mi? Dedi kız anası. Yok ise koyun ya da kıza mı kalmıştım abdi ya dedi. Demek en asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekan da, ha? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi. Rangida qon yo'q. To'yga aytmasangiz ham kelaveradi. Ya mayli kelsin, mayli kelsin, to'ychilik hammani to'y, lekin o'rtaga chiqib hech kim o'yin bermaydi. Break degan o'yinlar chiqdi. Jinni bo'lganmi? Uylarga taklif qilmasa ham potingasi bilan chiqib ketaveradi.
3: Chollar gaplashib o'tirganmisiz, 50 gram ichmagan bo'lsa davom. Tatatay Husanba. Valdas, endi biz gapiramiz. Soqolini uylab olaman ham duvara. Bormaganda deduchkalarini qadriga yetishni bilmaydi hali.
2: Bularda ko'pchiligi motor minadi. Motor! Dot, shuni minsa minorsin. Mani nima ishim bor? Gulushitilni olib tashlan minatda. Shuni davlatimiz gulushit qiladi deb qo'ygan. Nima otashaysan? Mana kelyapti Namangan tomondan. Qaytdim.
3: Ustotda chollar ko'chada gaplashib o'tirgan bizni kim deb olasiz? Ay ay ay kim deb jo'rab yondi o'g'lim? Voy otangga o'xshadi. Ketiga pat qilib olganmi? Muncha uchat oyog'i yerga tegmaydi, ya?
2: Voy, na kechasi tinadi, na kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deydik. Mazza qilib o'tirib o'tyapti. Televizor motorga qo'shilib tarildi. İçiden otlar çıkıp ortasından tütün çıkıp içide artistler. Yok yarını buraya siz korsetmeydi. Bakını buraya siz. Amma torinke matarım. Üstteki abarsayız. Üstte televizyonu yarını korup bakını korup. Bu adam bu medyen diye eşekli ahırkı bir örüyler diye. Çollar canıdan otib ketib şu motorni tindiradigan adam yo'qmi desa bir Toshkent meditsina institutida o'qiydigan bir yigit bor ekan aytibki otaxonlar farmatsevtika bo'limida men tindirib yuboraman buni deb 3 sutka tindirib yubordi. Teftini qilib tindirib yo'q 3 sutka yo'q nima qildi? Aptekadan suvga dori bor ekan odam surib yuborar ekan shuni olib bor. Gaplashib o'tir yo'qatiga qo'shib beryapti-da. Yeganini surib chiqaribdi. Yana bir havola beradigan 6 sutka suraveribdi. Bodidagi ko'rpa to'shak ham o'tibdi o'sha qarab. Tamom, voy, buni ham bir armiyaga borgan bolalarimda bo'laroq odamga ichkisiz bilinmay o'tib ketishi mumkin ekanu, armiyaga bormagan bola o'zi aray yuradi, cheskari qovarar ekan.
0: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vostaki. Kur kuru korongudu topadı deyişse iş olmazdı.
4: Ne demedi yani?
1: Şimdi bana karı. Siz hamsi misiniz? Kim? Korniz. Kornizam var. Goh gohu da tomizam ketip koladı. Aynısı lakılatışı ustasız. Kurdiz mi? Uşa hususiyetler mandayam var değil mi? Uşan çoğu et var mı?
4: Ha doğru. Ozada gapin doğru. Uşulam ben. Lekin bitten asa kop ketti.
1: Ne ma?
4: Ben sanki karagende anca çırayır ama.
1: Şunu bilsiniz. Hamma ayollarını uzun. Yarışı alohida chiroyi bo'ladi.
4: Ozodalarni ham chiroylisi bo'ladimi? Ha, bo'ladi, to'g'ri. Masalan, mana qarang-a, mana xolamning qizi Ozoda bor-ku. Qanaqa xunuk, lekin yoshligida juda ham chiroyli, juda ham bir ko'rkam chiroyli qiz bo'lgan-da. Sen ham balkim yoshligingda juda ham chiroyli bo'lgan bo'lishing mumkin.
1: Bu bilan hozir xunuksan demoqchimisiz?
4: Ha, yo'q-e.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Yenge ben tak iki gün bolladı kurdu seyran kalas. Domla sakal domla. Min şeydi bey, min sana bey dedi. Bitti bana çıkıp sana yaptım iş. Hani sapan kulu sana işte bile ben dedik. Bir sana bir gün gitse orta çıkıp sana yaptım iş. Bey, iki, üç, toy, beş. Bana neyse ürgen yapsan. Şu fakat kolun kımbelip gidi yaptı. Kolunu kımbeledin mi sen sana gün? Sen hop dip de kolun arka kılıp yine sana yaptım iş. Bey, iki, üç, toy, beş. Ha ya şu ürgen yapsan bari kolun kımbelip gidi yaptı. Min karakın o şu kolun çöntenge savayın kımbelime duradı. Şiyle mi yaşı oladı dipti. Hop dip sekin çöntenge kolunu sapıp sana yaptım iş. Bir, iki, üç, toy, beş, altı. İyi dedim iş karakın. O da şıkırttı da. Koşup sana var kanakın. Ya sen beni doğru şunla ortalığa hıcalat kımaylar. Roşka var akan çöntek de. Uşan koşup sana organa gel. Ortalar kareler. Bir ay oldun. Pulunu oğulatıp koyup Melisa kirip erskıl yaptım iş. Orta Melisa'yla. Ben pulumu da oğulatıp koydum. Hatta oğulattı. Avtobüsde. Kançaydı. Sen sümce bağırdı. Çöntek zem git koptu mu? Yok. Sumkayımdan kırkam git koptu mu? Yok. Ya? Bu kaşılıyor paşılımdan git koptu mu? Yok. Ya? Bu pul kattıydı. Sen uşut etti. Düşünmedim, o şiddet de gelirse kayıtta. Sen şimdi eyalılar düşünteki bulmasa, somkası bulmasa kayıtta olardı, o şiddet de. Sen düşünüp alıp, iyi. Bey, o şiddet gitkince bilmediniz mi? Sen o anıma diyemsiz bildim. Ben her şey yapmak edip ben de dedim işkanaya.
0: Hangi ama? Ustaları.
3: Bir kara ota horumuz vuraç aldı ki varım gepriyem. Ortak doktor keçilere ayağım ağrıydı, başım ağrıydı, okulamayı bana korup korup beni davalap koyuyorsunuz. Vuraç soruyor, ota horu ne çekirdiniz? Ama oğlum kaçtan yakırdım. Ota horu bana ben kırk kekirim vuraç bulup hala ayağım ağrıydı, hala başım ağrıydı. Ayağım başım ağrıyken de hatunumu çakırım, ben basıp koyadı, okulap koyadı, ağrıda okulansa çaldığımı dermiş. Babası doktor babam ayıcı hatunayı kaçan boş buladı, bir kere basıp okulap gitsin babasa. Hele okulansız. Ota horu hakikatten soddu buladı da. Hakikaten sordu bunlar. Karayın ki bana birazcık da Dadakhan Yakubu ve Yakşı bilemez. Dadakhan Yakubu alık reportaj abarıp koygeller diyeyim. Kışlalarda bu kuladayım. Aslında otokallığa sorular verişedim.
4: Bahar geldi gül bulan. Şahıda bulbul bulan. Bizleri tebrikleyimiz. Bilmeyim hakkına kadar bayram bulan. Bizim mikrofonumuz tuttu doğru hazır. Namangan vilayeti gavlangan. Namangan. Bir tamanda mallar otla birüptü. Bir tamanda bita mal ölüp kaldı. Assalomu alaykum otaxon, yaxshimisiz?
5: Ha, o'zing qalaysan?
4: Ha, o'zim ham yaxshi. Otaxon, sizga ozgina savolim bordi. Mana o'tkayli to'tta mo'yraga sabzi sepibsiz, bu yerga kartishka yepibsiz. Bolay, bu sabzilar, kartishkalar katta bo'lyaptimi?
5: Ha, o'tkayli to'tta mo'yraga sabzi sepganim bo'lam. Bu yerga kartishka ekkanim bo'lam, bildingmi? Yo, bildingmi?
4: Ha, bildim.
5: Bilib tur. Mana bu yerga kartishka ekkanim. Voy, ba'zi bir katakallar orol quriyapti, suv tortib oldi. O'shanga katakallar kattayib ketdi. Hammasiniki shundoq shundoq bo'lam, bildingmi? Biz kambag'allardan mandoq-mandoq bo'laman. Mayli.
4: Otaxon xab bo'lmang, mayli. Katakallar ba'zi bir katakallar kattasini yeyaversin. Kambag'allar kichigan bo'laveradi degan ekan.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: İşte hava açılırken de. Fırmaz akı varış gerek. Abitsant.
3: Labbek.
2: Mayla, kımmat bu seyem. Ben pülge karamayım ben.
3: Hı hı,
2: Tımas, Tımas. Menge büşte yük salıp gelin.
3: Hop, bula da hazır
2: atıgıra. Şaşmay, şaşmay,
3: şaşmay.
2: Bilasmi, fakat o yakışla kovurulgen. Suda birinci pişirip, kim kovurulgen buluş gerek. Yumuşak buluş gerek. Yakışla. Şimdi mi pişirip gelin? O yaşkine buzakçanı koştudan buluş gerek. Çıntır aldın mı?
3: Keçirazsız. Bu buzakçı aynen kaysı kan guruhiga mansub bo'lish kerak?

0: ilgiç. Ye şunteke hali yaşımızdan telefonini verip dur. Şunda telefon kalı seriyoz ne iş çıkaldı.
1: Hey, borin arayaka uz telefon işlemi cahlım çıkıyordu. Zami kat kod telefon.
0: O ne amci kisin jalkamı verip dur.
1: Vay işlemi yaptı dedim ki sanki. Sugü tüşük etti telefonum. Kanaka bolasın çünmüysen.
0: Yok hey ana telefon koruyulu. Ha 119 aha aha. Hey çakırı attı ki.
1: Hazır kütüp dur.
2: Abonement xizmat doirasidan tashqarida.
1: Ana ko'rding o'rta ishlamayapti dedim-ku senga. Doirani ko'tarib xizmatga chiqib ketganman.

0: podcast radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ölendiğinden uğramayı, getirip ama adam uğrayı değil mi ya? Söyle uğramayı. Söyle, eğer hazır uğrayıp kalacağım bu senin kampır. Ayamayma. Kıtıkla varama hazır. Ve bu masa yüzlerinden çöl pırlatıp uğramayın kampır. Söyle önlüğünden diye bak. Söyle.
3: Uğramayın diye. 15 yıldan beri şuna adı kursan klasmana. Kaçan opera geldi, kütüro yukucu yapar.
2: Menge kare kampır senge bitti yengiliği var. Ano parası gireyim bari parası gireyim. Şunu satsaydı aldığı az yine yine full koşturup zatlar ala sigiri asek. Ve o digin 15 litre süt vererekan keyin aligi ikteden tuğarekan. Olma.
3: Menge kare çar. Hey şunu onnige kare. Hani ki artışa polis bursa tuğ asayın ve kıladı. Ah bir taraftan keç keçe kakaklayıp yürüdü zirik miyim? Ah çar. Nime dedi.
2: Menge kare kampır. Ozu bittesini kakaklayatkanı yetedi. Olma.
3: Ben sizge hala tuğum buldum. Ben sizge hala tuğum buldum. Çünkü ümit falan bitti, yoksa kafas koyup sizden şuna kadar bir zaman da yürüdüm. Varın ben, git ama.
2: Git oğul.
3: Git miyim?
2: Alo.
3: Yok, git ama ben, git ama.
2: Hala ya, şöyle mi sen?
3: Git ama ben, git ama. Fakat kontak olanı çoğuyu kaygarıp koyun ki, git ama ben, bildin.
2: Ömer'e kadar kampır kampır hazır huzurda koygun. Çünkü inak ittifak yaşadık. Şimdi bir yakın bir inak ittifak yaşasın. Ki yaraşamız buldu. Hapakımıyım ben yaraşamız. Teyin de. Ki.
3: Kaçını. Siz bilen yaraşkenden kura. Hayırlı gün. Siz bilen yaraşkenden kura. Hiççekte bulgum cura. Hayır.
2: Ömer'e kadar kampır hazırlaşma. Her taraf her zamanda bir gün eşek oyundur. Eşekli minmez hiç kim cüresine kıyındır, ha? Hazırlaşmadım, kampır. Menge kara, şimdi turma var, turma yok diyen yap var. Vasiyet kımahçıma. Baba da menden giyin, erge çekmahçı olacağım bu sen. Bir ağayının var, hele gel traktörçü var, ozu yalgız. Halmet, şunge turmuşge çıkışge vade ver, kampır.
3: Ha, kurup gidin ya. Şuna niyet iz var eken, sen ilk tarafa gitmeyesin. Ben ilk metegem ki vade verip koy gene kampır.
2: Madde, menge kadar kampır. Nenek ben yok mu? Bakın yine daha çok ben. Değilsen bu, değilsen. Kampır, vasiyatın boşuna nasıl? Ben otuz köşenimden kıyınan o kafeyler var o. Dükkanlar. Dükkanlarda katta oğlunun namı yok kız. Ama kafeylerde katta kızının namı yok kız. Kıyın hani uyudu, kişinin oğlunun namı yok kız. Hom mu?
3: Ben yani şu an katta oğlunun dükkanları çok. Dükkanlarının ikinci oğlunun namı yok kız efendim. Hani o kızıydı, yeri boy vatça bakmalıydı. Kafeylerine üçüncü kızı izin almayı yok kızı. İçkini oğlu hiç küstürün. Üçte uyu var, iki de kadına gel. Birinin için hani gel, uyu. Hani altıncı oğlu izin almayı da bırakasın.
2: Menge kara, menge kara. Men öyle yapamı, sen öyle yapma ama. Ben hazırlaşmadım. O da senlerden kem olsun bu olsun. Kapır uğrasan, kapır uğrasan. Bir gün oğlumlardan bir gün bu ayarlar varsa kapıladı. Kattan olarak için. Şimdi kapına. Bunlar da miyası başkaça bosa kereydim. Sına mahcum olup bir gün ayarlar da miyasını şunda kesip ne kararsa miye yokmuş. Uzun kürün yuvadıkan arkan asılıp duracakmış. Miye indi şunu takıda bosa kere. Tatkı battı devam ettireliydim. Şunda arkanını kesken eken tırı üzülü düşüken eken. Olma.
0: Hangi ama ustaları?

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Can ginem, karen, yenge cins işimi aldım.
4: Ne mi aldım?
2: Cins işim.
4: Koye karemi karasam az kuzum ya muzamayım ben.
2: Vay, bitti kareye yaraşıptı mı?
4: Yaraşken.
2: Doğrusun etiyal demi.
4: Eğer sanki hazı yaraşmaptı desem ben barbar kiyesem. Yok ki bulmasam ikincisi. Plus oruysan yana.
2: Doğrusun et oruyin.
4: Hangi kare? Uzu bu çamadan canavar kişkini bozuyan mellike. Endişe bırak kimlerini yığıştır, hom mu?
2: Bulptı, yığıştıramam. Fakat bulmasam başka kimlege pul berin.
4: Pul değil mi? Sen yeni meddin. Hazı pul zor izan tuturdum ha. Tortop kanımı karagin.
2: İçim sizde içim.
4: Bari.

sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda. Everybody go! Reggaeton, reggaeton!